0: Antoine Alt Radio. Yada. Yada.
1: Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Yada. Y